bakrommet styla. Aj, aj, Radio Rock. FN 99,3. Rubba, rubba, rubba. Döva, döva, döva, döva.